Siyah zülüflerin eyleme perde. Siyah zülüflerin eyleme perde. Beni sen uğrattın.